0: oğlum. Teşekkür ederim. Hakikaten havanızda aşağıydı. Sütücün analık var. Değil'e karışır mısın? Geliriye sen hongda. Hapöngühün. Menzige tutup beyin.
1: La Contemporaine. Francemusique.fr.